Evet, kıymetli dostlar, bir zamanların aşkın prensi veyahut da farklı iltifatlara nail olan Baha'dan bir şarkı dinledik. Gerçekten hepimizin özlediği. Tabii bu buralara geleceğiz. Her şeyden önce bir çay daha programımıza her salı günü olduğu gibi bu hafta da yine beraberiz. Hepinize tekrar iyi dinlemeler böyle. Tabii olmazsa olmazımız, özellikle bizim çaycımızın sürekli bir çay çıkırdaması olsun istediği gibi biz de bunu yapmış olduk. Tabii kulaklarını çınlatmak lazım onun da. Geçtiğimiz haftalarda o beni arkamdan bayağı bir gıybetini yaptık senin demişti. Bu sefer de herhalde bu hafta da biz onun gıybetini yapacağız. Bu hafta bol müzikli, bol eğlenceli bir yayın olsun istiyoruz tabii. İtiraf edeyim, bugün İlk defa tek başıma bir yayın olacak ve bunun heyecanından dolayı da herhalde fazladan bir müzik koyma ihtimalim de var. Artık bugün beni idare edeceksiniz. Tabii ara ara dipnotlarımız var, bunları da paylaşacağız edeceğiz. İlerleyen zamanlarda tekrar çaycıyı buralara davet ediyoruz. Ben onun gibi acımasız olmayacağım ama gerçekten burada yokluğunu büyük hissediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. Sıradaki parçamızı Ebru Gündeş'ten gelsin diyorum.

Ebru Gündeş'ten Sevdim adlı parçasını dinledik. Ne de güzel söylemiş. Evet, canımız memleketimiz, her iki saatte bir havası değişen Linz'den tekrar kucak dolusu sevgilerle. Gerçekten inanması güç ama enteresan bir iklimi olan bir ülkede yaşıyoruz. Tabii bundan şikayetçi miyiz? Asla. Ama enteresan, buraya gelesiye kadar bir o kadar çok kimselerle karşılaşıyorsun ki değişken hava şartlarıyla beraber kimisini şortla görüyorsun, kimisini tişörtle, kimisi kocukla, kimisi şemsiyeyle geziniyor. Gerçekten çok enteresan bir hava iklimi. Her an çantamızın yanı başında bir tane şemsiye bulundurmamız gerekiyor bence. Böyleyken tabii biraz da şey yapmak lazım, hani tedarikli olmamız gerekiyor. Gerçekten her iki saatte bir değişir mi bir hava? Yani buranın olanakları var. Evet, güzel bir açılış oldu mu bilmiyorum. İnşallah erken hepiniz beğenirsiniz. Bugün elimde çok fazla dokümanlarla geldim. Hepinizi mutlu edecek, güldürecek, bir o kadar da şaşırtacak hikayelerle geldim. Ara ara müzik zevkimize de ödün vermeyeceğiz tabii. Evet dostlar, enteresandır. Tabii Avusturya'da bazı hükümlerin, kararların, cezai uygulamaların da olduğu bazı bilgiler paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi. Olur da otobanda gidiyorsanız arabanız istop etti. Sebebi benzin. Eğer ki benzinin bittiğinden dolayı otobanda arıza şeridi olsun olmasın fark etmeksizin burada yolda kalıyorsanız cezai işlem başlatılıyormuş. Çok enteresan. Yani gülünür mü ağlanır mı bilinmez ama gerçekten herhangi bir arıza sebebiyle arıza şeridine geçiyorsunuz, orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama neden arabanda benzin yok? Olur ya, insanlık hali. Özellikle yakın zamanda Sıla-i Rahim yolculuğuna çıkacak olanlar için, özellikle Avusturya sınırları içerisinde aman ha bir sonraki benzin istasyonunda doldururum şeyine gelmeyin, gazına gelmeyin bence. Evet, sadece bununla yeterli değil. Özellikle belki hepimizin böyle genlerinde olan böyle bir hayvan sevgisi maalesef bazen bizi cezai uygulamalara sebep olabilir. Bunlardan bir tanesi güvercin beslemek. Evet, sakın ha sadece güvercine ekmek veyahut da benzeri elinizde yediğiniz ufak bir sandviçten aman aman şundan da vereyim merhametini. Sakın ha yeltenmeyin. Zaten güvercinler kendilerini besleyebilen hayvanlar. Cezai işlem şu günümüz şartlarında 36 euro. Sakın ha. Ha tabii bunun kamu spotu olarak da nasıl tavsiye şey yapabiliriz? Önermesini nasıl yapmam gerekiyor? Gerçekten insan şöyle bir şey bocalıyor. Yani sakın ha kuşları beslemeyin. Yoksa ceza uygularız. Normalde tam tersi olur. Bir de tabii bunu köpek sahipleri olanlar bilir. Özellikle köpeği olanlar ilk köpek için yılda ortalama 72 euro. İkinci için 105 euro vergi ödüyorsun. Yani köpek beslemek lüks olmuş artık. Yani artık benim kedim de vergi istese herhalde iflas ederim. Evet. Şimdilik bu şekilde gidelim. Bence güzel de gidiyoruz. Bu kadar bilgi herhalde sizi şöyle bir düşündürmeye yeter. Açılışımızı Baha'dan, Romantik Prens'ten yaptık. İkinci şarkımız Ebru Gündeş'ten geldi. Cennet adlı şarkısıyla yavaş yavaş böyle ritmimizi hızlandırıyoruz. Ki Ebru Gündeş de iyi gaz verdi bize zaten. Bir sonraki şarkımız Sinan Akçıl ve Hande Yener'in beraber düeti olan şarkımızı sizlerle paylaşıyorum.

Gerçekten bazen şarkı isimlerine girerken bizi zor durumda bırakıyorlar. Yani güzel bir şarkı, çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Ama bunu dinleyicilere sunarken biraz güçlük çekiyoruz. Yani düşünsenize, evet sıradaki parçamız Hande Yener ve Sinan Akçıl'dan, şarkımızın ismi Atma. Yani gerçekten burada biraz daha böyle... Acaba sanatçılarımız biraz daha gayretli bir düşünseler iyi olurdu. Evet neyse, şarkıların isimleri dura dursun, biz yine sohbetimize devam edelim. Biraz önceki paylaştığım bilgiler gerçekten enteresandır adostlar. Şimdi güvercinden bahsettik. Güvercinlere sakın ha ekmek veyahut da benzeri şey, yani burası Türkiye değil. Yani bizler ki etçil olan martıları bile ekmeğe alıştırmış bir toplum olduğumuz için burada gerçekten içimizde kronikleşen bir şey var, takıntı var. Ekmeği yemezsen doymazsın. Özellikle takıntısı var bizde. İkincisi ne demiştik? Sakın ha benzinimizi boş tutmuyoruz. Babamın bir nasihati vardı. Oğlum sen ol, çeyrek depoyu görürsen mutlaka depon, hatta tam tersi pardon, arabandaki depon çeyreğe düştüğü zaman sakın ha ışığı yanmadan mutlaka fulle, ki içerisinde artık pislikler şudur budur arabaya zarar verir diye. Ha uyguluyor muyum? Bende de tam tersi, sanki söyleyince aksini yapmam gerekiyor gibi. Gerçekten yapmamız gerekiyor. İyi de olur, hem arabanın sağlığı için hem kendi ruhsal sağlığımız için çok önemli. Neden önemli? O strese gerek yok. Ben yaşadım. Özellikle hadi buralar neyse, Avrupa'dayız. Şimdi Avrupa şartlarında bir şekilde aman tek cezasıyla kala kalalım dersin. Ya böyle tekin olmayan ülkelerden geçiyor oluyorsak ne olacak, değil mi? O daha da riskli. Evet, bunlarla çok paylaşılabilecek isimler, konularımız olacak. Bu ve bunun gibi. Tabii böyle hayvanlar aleminden de biraz enteresan hikayeler var. Ben bilmiyordum. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabiliyormuş. Enteresan değil mi? 3 yıl bir salyangozun uyuyabilmesi gerçekten takdire şayan. Yani biz 12 saat uyuduk mu gözlerimiz kan çanağına dönüyor.

Oh be, iyi uyuduk. Tersi de var. Aslında özellikle eşimin bu yayını dinlemesini çok isterdim. Niye biliyor musunuz? Yeter artık kalk, çok uyudun diyen bir eşim var. Ama ona da haksızlık edemem. Gerçekten yapıdan mıdır bilmiyorum ama uyku gerçekten tatlı bir şey. Ve herkesin herhalde böyle bir ortamına göre güzel uyku, uyumak istediği yerler, en güzel yeri de evidir. Yaklaşan artık neredeyse 5. ayı, Mayıs ayını geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş emekliler tayfası bir Türkiye'ye doğru yol almaya başladı. 7. aylarda biliyorsunuz Yukarı Avusturya eyaletinde 9, bana göre artık 9, 9 Perşembe oluyor gerçi ama 10 Temmuz itibariyle çocuklarımız karnelerini alacak. Özellikle ebeveynlerin en çok tercih ettiği yaz tatili bu dönemde başlıyor. Ve bu zamanlarda gerçekten insanların artık Sıla-i Rahim olarak yola çıktıkları yerlerde, kimisi otellerde, kimisi misafirlikte, anne babasının yani kendi evi olmayanlar, özellikle seyahat eden kimselerin tatil sonrası geri döndüklerinde herhalde en çok özledikleri, ki başlarında ben geliyorumdur herhalde, kendi yatağım. İyi ki de kendi yatağım, oh be iyi ki gelmişim demiyor muyuz? Bence diyoruz. Evet, bence bir şarkı daha girelim. Yani malum ortalıkta bizim çaycı da yok. Bir çay daha, bir çay daha efendim. Yani arkadan konuşmak gibi olmuyor değil mi? Çaycı efendi. Bak çal çene burada. Ne oldu? Kısasa kısas. Bugün de ben senin gıybetini yapacağım. Evet, enteresan şarkılardan gidiyoruz. Kimisi sever, kimisi sevmez. Ama özellikle dinlemekten keyif aldığım bir şarkıcı var ki Serdar Ortaç'la Yıldız Tilbe'nin düeti. Evet, sıradaki şarkımız Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe'den gelsin.

Evet, havalı yarim. Yani bunun anonsu daha güzeldi bence. Ya en azından havalı yarim işte Dilo'ya gerçekten şeyde en az Ebru Gündeş'in Cennet şarkısı. Burada Sinan Akçıl'ın gerçekten şarkı isimlerini biraz daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Evet, enteresan bilgilerle devam ediyoruz. Dediğimiz gibi salyangoz 3 yıl uyuyabiliyormuş. Demek ki bizim 8 saatimizi de en azından 8 çok şey oldu böyle. Biraz haksızlık oldu. Gerçekten 10-12 saat uyumayı herhalde başarabilen bir yapım var. Gerçekten burada biraz da eşimi de anlayabiliyorum sanki. Ama yapacak bir şey yok. Enteresandır. İnsanlar günde ortalama 200 kez kaşını kaldırırmış. Denediniz değil mi? Bahse girerim denediniz. Kesinlikle. Evet, inanması güç. Ama ben artık Google'un yalancısıyım dostlar. Gerçekten böyle deniliyorsa vardır bir bildikleri deyip böyle sineye çekmemiz lazım. Ama tüm bilgilere de inanmamak lazım. Ya biliyorsunuz bazen şey denilir. Özellikle bilgi satmak isteyen bazı kimseler olur ki çevremizde herkesin mutlak böyle yakınlarında vardır. Bunlar salgın hastalık taşıyan insanlar gibi gerçekten böyle sürekli birilerine bir şey öğretmeyi veyahut da bildiklerini satmayı çok sevebilen insanlar. Gerçi böyle virüs mürüs dedik de çok da hoşnutlu olmadı çünkü ben de öyleyim. Evet, bunlardan bir tanesi. Şimdi muz, bildiğiniz meyve. Şimdi biz muzun ne diyorduk? Meyve. Halen de öyle zikrederken falan, hatta marketlerde de meyve raflarının yanındaymış. Ama yıllarca meyve diye yediğimiz meğer ot yiyormuşuz. Nasıl olur? Okurken insan güler mi? Gerçekten gülüyorum. Meyveden ziyade otmuş. Çünkü araştırmalara göre bir değişik otun bir çeşidi olarak kabul görmüş. Ve bu gerçekten domatesin de aynı zamanda bize meyve diye yutturuluyor olması gibi. Ya gerçekten bazı bilgilere gerçekten ihtiyaç var mı? Burada bana kızmayın ama gerçekten bunu da paylaşmam gerekiyordu. Ama enteresandır. Yani şunu diyebilir miyiz? Biz senelerce meyve yerine ot mu yemişiz? Evet. Muz dedik, salyangoz dedik, benzin deposudur. Birçok farklı şeylerden bahsettik. Bahsetmeye de devam etmemiz gerekiyor ama saate baktığımda da aslında yarım saatlik bir süremiz kalmış. Gerçekten tek başına zor olsa da bir hayli zamanda bu şekilde geçebiliyormuş. Evet, insanlar günde ortalama 200 kez kaşını kaldırır bilgisi sizce ne kadar geçerli bir bilgi bilemiyoruz ama bir şaşırtıcı bilgi var. Hepinize lazım olur. Aman not alın. İnekler günde 200 litre gaz çıkarırmış. Çok enteresan. Ama hayvanlar aleminde gerçekten benim de çok şaşırdığım bir hayvan var ki bu da oktopot. Biliyorsunuz oktopotun tam 3 kalbi varmış. Yani biri dursa diğeri. Adamlarda anjiyo yapılmasına gerek dahi yok. Yani diyor ki bende bir tane daha var, hatta 2 tane var diyorlar. Ve bu da yetmezmiş gibi. İnanmayacaksınız, oktopotların kan rengi mavi. Mavi çok enteresandır. Hatta kimi bilim adamlarına göre oktopotun dünya dışından geldiği söyleniliyor. Tabii bu da inananların inanmayanların ortaya artık kendi aralarında tartışa dursunlar. Ben bu bilgimi ortaya attım. Venüs'te bir gün bir yıldan uzun sürüyormuş. Enteresan, gerçekten enteresan. Yani Venüs'teki bir gün pazartesi bana da öyle geliyor. Yalan değil. Yani bir gün herkesin işbaşı yaptığı o pazartesi, o bir günümüz gerçekten bir hafta gibi geçiyor. Bazen o kadar zor oluyor ki gerçekten tahammülü zor olabiliyor. Evet, bu kadar bilgilerle yetinelim bence. Bir sonraki şarkıyı patlatalım mı? Ne dersiniz? Sıradaki parçamız bence Mustafa Ceceli ve İrem Derici'den gelsin. Bakalım şarkımızın ismini, yavaş yavaş da şarkımıza gidelim. Kıymetlim. Evet bak, bu şarkının ismi çok güzel. Mustafa Ceceli ve İrem Derici'den Kıymet.

Evet, güzel, kaliteli. Gerçekten severek dinlediğimiz bir şarkıydı. İrem Derici gerçekten aslında ses yarışmasından kendini tanımış olsak da gerçekten aslında böyle CV'sine baktığımızda gerçekten çok böyle kaliteli bir geçmişi var. Yani müzik kariyerine ek olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji mezunu. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı piyano bölümünde eğitim de almış. Yani bu kardeşimiz gerçekten sadece o Ses Türkiye yarışmasıyla şeylerimiz, karakterlerimiz uyuşuyor mu? Uyuşmuyor tabii. Burada kullandığı argüman kelimeler olsun şeyler, jargon kelimeler çok bizlere hitap eden değil. Ama biz burada tabii sesini ancak eleştirebiliriz. Gerçekten geçmiş kariyerlerine baktığımızda güzel bir CV'si var mı? Var bence. Evet, Salı günü. Bugün günlerden Salı ve güzel hafif rüzgardan esen, ailelerin böyle çoluğunu çocuğunu alıp mutlaka böyle gezmek isteyecekleri, aktivite yapabilecekleri bir organize edilebilir bir günden bahsediyoruz. Bilmiyorum, ben de yayını bıraktıktan sonra muhtemelen eşimi, çocuklarımı alıp bir dondurma yemeye gitmemiz gerekiyor gibime geliyor. Çünkü bu gibi havayı gerçekten zor bulduğumuz için özellikle Mayıs ayı gerçekten yağışlı geçebiliyor. Bazen soğuk olabiliyor. Güzel fırsatları değerlendirin. Tabii ki siz de benim yayınım bittikten sonra olduğunuz yerden kalkıyorsunuz. Şimdi değil. Şimdi değil. Ben kalktıktan bitirdikten sonra. Evet. Biraz önce nelerden bahsettik? Özel, gerçi ben güvercine takıldım halen. Güvercine nasıl olur da ekmek atamayız ya? Evet, güvercine ekmek sizsin olun, atmayın sakın. Harici olarak kaybolan bir eşya yolda fark etmez bir yerde buldunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki eve götürmeyeceğiz. Kayıp eşyasını kayıp bürosuna bulduğunuz eşyaları teslim edebilirsiniz. Peki bu eşya Avusturya'da kanununa göre eğer eşyanın sahibi bir sene içerisinde gelmezse o vermiş olduğunuz eşyayı size hediye ediyor devlet. İnanmayacaksınız. Şimdi hepimizin zihninde aynı şey mi canlanıyor? Yani düşünsenize, şöyle bir James Bond çantanın içerisinde yolda bulmuşsunuz. Tabii verirken de biraz elimiz titreyebilir. Gayet normal. Hiç kendinize haksızlık etmeyin. Ama verdikten sonra herhalde sabah akşam şunu demez miyiz? Allah'ım, inşallah bir sene boyunca sahibi ortaya çıkmaz demez misiniz? Yani düşünsenize, bir sene boyunca aklınız hep o teslim ettiğiniz eşyada. Umarım böyle değersiz bir şey başımıza gelir de bizi bir sene boyunca bu kafamızı boş yere meşgul etmez diye düşünüyorum. Evet, yani bilgi habire paylaş paylaş, yani vakitte gerçekten 24 dakikamız kalmış. Aralara şarkı sıkıştırayım, sohbet mi edeyim, nelerden bahsetsem, bunun gerginliği de var. Bugün gerçekten büyük bir sınav verdim. Yani buradan Çaycı beni dinliyorsa gerçekten hakkımı vermeli. İlk yayınım olmasına rağmen tek başıma gerçekten büyük bir ecel teri döküyorum. Ama bir o kadar da güzel işler çıkardığıma inanıyorum. Çok da mütevazi bir yapım vardır. Siz de görmüşsünüzdür. Evet, şaka bir yana ben burada Çaycı'yı gerçekten tekrar takdir etmek istiyorum. Şöyle geçmiş yayın dönemlerine, mesleki dönemlerine baktığımızda 10 sene boyunca neredeyse tek başına bir radyo yayını yapabilmek gerçekten takdire şayan. Evet, çok böyle hareketli. Baha'dan başladık, Cennet'ten, Ebru Gündeş'ten yavaş yavaş böyle hızlandık, hareketlendik ki Serdar Ortaç da artık bu işin cilasını yaptı. Uzun zamandır dinlemeyi özlediğim, dinlemediğim bir şarkı var ki bunu tekrar Hande Yener'den Kırmızı Şarkı ile nişanlandıralım. Ne dersiniz? Hayır, sesimiz güzel olsa ben de eşlik etmeyi isterdim de. Burada gerçekten yayın yasağı gelir diye korkuyorum.

Üstad Yakar Geçerim'de de Ajda Pekkan. Enteresan hikayeler var. Gerçekten o kadar ünlülerle bazen en çok internette merak ettiğimiz sorulara baktığımızda Ajda Pekkan herhalde en çok arama motorlarında adı yer alan isimlerden bir tanesi. Tabii takdir edersiniz ki Ajda Pekkan'la ondan fazla en çok herkesin merak ettiği bazı soruları, en çok tıklanan yazılan soruları sizlerle paylaşacağım. Ajda Pekkan, sizce şöyle bir düşünelim. Hatta hiç düşünmeye gerek yok. Sizce ilk en çok Ajda Pekkan adına sorulan soru nedir? Evet, doğru bildiniz. Yok ya, düşünün, biraz daha düşünün. Yine doğru bildiniz. Efektten önce gülmesi de çok kötü oluyor gerçekten. Ama doğru bildiniz. Yine de doğru bildiniz. Ajda Pekkan, enteresan gerçekten, tam 80 yaşında. 12 Şubat 1946 doğumlu Ajda Pekkan tam 80 yaşında. Peki ikinci soru. Bu sefer size gerçekten düşünmenize fırsat vereceğim. Tamam, ilkinde haklıydınız. Gerçekten en çok hangi soru sorulduğunda ilk yaşı. Ya, Ajda Pekkan'ın gerçekten yaşlandı. Aslında yaşlandı ya gerçekten. İkinci en büyük soru sizce nedir? Bir 5 saniye bekleyelim mi? Evet, bunu da doğru bildiniz. Ya da bilemediniz. Ama bence doğru bildiniz. Birçoğunuz biliyordur. Ajda Pekkan'ın en çok arama motorlarında sorulan soru, kaç estetiği var? Madem bunu da sorduk, söyleyelim. Ajda Pekkan 4 kez yüzünü gerdiren, kaşlarını çektirmiş, göz kapaklarını da kaldırtmış. Ajda Pekkan toplamda 21 kez estetik olmuş. 21 kez estetik yaptıran bir kimse gerçekten, yani bu takdire şayan mı bilmiyorum. Yani ben kıymık batsa tırnağıma feryat eden bir kimseyim. Gerçekten yani güzellik uğruna insanların bu şeyleri yaptırıyor olması bence alkışa şayan. Gerçekten takdire. Ama her şeyden önce gerçekten yani estetik yaptırsın yaptırmasın. Benim için çok, İnsanın kendini nasıl mutlu ediyor, hissediyorsa bence o şekilde kalmalı. Neyse, kamu spotumuzu bir kenara bırakalım. Burada diğer en çok yazılan sorulardan bir tanesi de Ajda Pekkan kaç evlilik yapmıştır? Öyle çok bir estetik kadar bir şeyi yok. Demek ki sadece 2 kez evlilik yapmış. Demek ki bu kadın gerçekten kendini bu şekilde mutlu hissettiği için bu şekilde estetiğini yaptırmış en fazla. Tabii o kadar çok tıklanmalar var ki, Ajda Pekkan yani Türkiye'nin en popüler isimlerinden bir tanesi. Biraz önce dinlediğimiz Hande Yener, Hande Yener'in böyle geçmişine bakıyoruz veyahut da İrem Derici. 2000'li yıllarda meşhur olmuş bu isimlerin geçmiş kariyerlerine baktığımızda öyle çok böyle dosyalarca veyahut da sayfalarca bir şeyleri yok. Bir geçmiş kariyerleri yok. Hande Yener tezgahtarlık, eski mesleği tezgahtarlık yapıyormuş. Tabii burada sesini herhangi bir eleştiri getirme hakkımız yok. Gerçekten müthiş bir sese sahip. Ama Ajda Pekkan 1946'da doğmuş. Artık yani neyse, çok fazla şey yapmak istemiyorum ama gerçekten müzik kariyerine belirli bir seviye zıplaya zıplaya gelmiş ve halen de kariyerini olduğu yerde konumlandırdı. Evet, Ajda Pekkan'la ilgili çok çok sorular var gerçekten, ama enteresan bir soru var. Yani gerçekten bir insan bunu niye merak eder? En zor estetiği hangisi oldu diye sorulur mu ya? Yani çok enteresan. Ve diğeri enteresandır, sigara içiyor mu? Ya bize ne arkadaş, gerçekten hani Ajda Pekkan'ın sigara içiyor içmiyor olması bizi ne kadar mutlu edecek veyahut da teselli edecek, gerçekten şaşırtacak. Evet, Ajda Pekkan bir kenara dursun. Bence bir şarkı daha patlatalım. Sonra yayınımızı yavaş yavaş teslim edeceğiz. Uzun zamandır dinlemediğim bir şarkıyı dinleyelim artık. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Kim bu diye merak etmeye kalmadan Emre Fel'den Senden Güzeli Mi Var? Emre Fel'i gerçekten çok severek dinliyorum. O kadar kaliteli bir sesi var ki gerçekten bana rahmetli Barış Manço'yu hatırlatıyor. Giyimi, kuşamı, tarzı, ses rengi bile o kadar onu hatırlatıyor ki gerçekten Barış Manço'yu da
bu şekilde rahmetle yad etmiş olalım. Ama bize bu fırsatı veren Emre Feli de unutmadan şarkısını girelim. Senden Güzelim Mi Var parçası geliyor.

0: Evet, Barış Manço'dan gelen bu Halil İbrahim Sofrası şarkısı gerçekten hepimizin yüreklerini biraz da duygusallaştırıyor. Yalan değil şimdi. Çocukluğumuz o döneme yetişti. Belki ondandır, belki farklı sebeplerden nedir ama gerçekten Barış Manço'nun bizim çocukluğumuzda güzel anılar var. Tabii Emre Fel öncesi ardından Barış Manço'yu çaldık. Bu esnada da Emre Fel'i bir araştıralım dedik. Gerçekten ben de aslında itiraf edeyim, ilk defa araştırıyorum şarkı esnasında. Onun şaşkınlığı içerisindeyim. Bizim Emre Fel aslında gerçek adı Emre Öztürk'müş. Tabii soyadını, rumuzları Alişan'dır, Özcan Deniz'dir. Bunları biliyoruz işte. Mahsun Kırmızıgül. Hepsinin farklı farklı ünlü olduktan sonra aldıkları soyadlar var. Buna da şaşırmadım. Beni asıl şaşırtan Amasyalı olması diyormuşum. Yok yok. Amasyalı. Tabii Amasyalı hemşerilerim burada kızmasınlar. Amasyalı olması da beni herhangi bir benim için sıkıntı yok. Taşovalı, Amasya'nın bağrından kopmuş Anadolu rockçısı, gitarist bir arkadaşımız. Tabii o değil. Beni asıl şaşırtan 98 doğumlu. Ya saç, sakal, yani bir insanda bu kadar mı değişik gösterir? Gerçekten ben Emre Fel'i 30'lu, gerçi 30 da yaşlı değil tabii canım yani. Şimdi biz de kendi yaşımızda çok şey yapmayalım, ayaklar altına almayalım ama 27 yaşında, yani elin saf Emre kardeşim, çok bu kadar genç bir ünlü oldun. Neyse, kıskanmadan devam edelim. Evet, Emre kardeşimiz aynı zamanda gerçekten müzik öğretmeninin burada büyük teşvikiyle bu kariyere başlamış ve örnek aldığı isimler ise Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray. Yani Türk Anadolu Rock'ın kurucuları, mimarları diyebileceğimiz bu üç kaliteli isimleri o da zaten inkar etmeden örnek aldığını dile getiriyor. Evet, zaman gerçekten öyle ya da böyle bir şekilde geçti. Ben çaycı, bir çay diyecektim. Bakın ne kadar içerlediysem bir çaycı de dedim. Bir çay daha program.
1: Der Kultur- und Bildungskanal auf Radio Froh. Interviews und Berichte von Ausstellungen, Workshops, Konzerten und Bildungsthemen. Das Radiofeuilleton der Linzer Kultur- und Bildungshäuser zu hören wochentags von 17 bis 18 Uhr.